azifika ziyashaya eh ngitheziya refa isigcwalise tafu hlanya abantwana hlanya izinto kube manzi phansi masifika azisheli ziyarefa ziyashaya.